Pul gider. Kur kur. Pul gider. Bekaykeni gider. Sibi kanki gider.